0: Mas, Mas, Mas, sahur, sahur, Mas.
1: Nah, what the fuck?
0: Ayo sahur.
1: Sampai lagi.
0: Wes wae sahur. Wes tak masak nih kalau.
1: Kowe masak?
0: Iya. Ayo sahur yuk.